0: verilir. Buyur.
1: Tamam, şey yapıyor.
0: City Street is going to be 3, Frank, Adam, 6, Paul, 0, Henry, 7, 9, Edward, Robert, 3, 8, 0, 0, 2, 4.